Bir de maçı da bu yüzden kendini sosyalizmiş mi? Sen kırıyorum ya. We had one is a green skin with 18 wheeler and a white Volvo. 18 wheeler, no engines, no robots.